ibhili livuliwe ngeembesi zehlile ubaba uzazisula aja aja bantu bakhulumile bantu baji.